0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangama ustalara.
3: Hey, ben geldim. Yaxşı mısan? Tuzlu mısan? Kichkina yaxşı mı? Ben yaxşı mı? Tetiyim ben rahmet. Hava turam. La bey, bolalar yaxşı emas. Beşlasi çayını içip işe getirdiler. Beşlasi okuşa getirdiler. Üçte kichkinalarni bahçaga barıp koydum. La bey, to'rttaydi. Sana gelip ya bahçe basıp kırıp getirdi. Ey, maya kara. Bunu atın nima koymaktı sen? La bey, toxtasın. Karımcan koyuyla keyingisi toxtasın koyuyoruz. Hayır mi? Ben de çiğde hap geldim az. Yuvadan ki kız varım ben.
4: Altın çıparadı şotta mı?
5: Sağ ol Eki. Niger oğan çakır var ile?
3: Geçtirim yaptı.
5: Vay yerimen oğlum az yerimen ben. He rahmet. Ne mi pol ettirim hocam?
3: Ne dediysen?
5: Vallahi kuşar bol indi vattılar. Sağ ol Eki otu.
3: Yakşı bol hemen.
5: Vallahi kuşar bol indi. Şuna da vattılar. Bu otu. Ne var lan kurgan kimsi de?
3: Yok. He? Ne var ama?
5: Uşşşşki mi?
3: Kence toy.
5: Vay! O da neçeyi girdiniz?
3: 76'ya.
5: Vay! Kolem neçeyi çıktılar?
3: Benimce şu ilan yiliydi 69'a giriyor.
5: Yeşengi! Siz 76! Kolem 69! Geldi çıkar o vardı.
3: Var
5: mı? Hey yeşengi! O da bu ala da ne işte?
3: Bu ala kop oğlum.
5: Ne işte?
3: Sana gelemez ben.
5: Aynı gelin sana biz.
3: Sen ise berekası çıkı dedi oğlum.
5: Ya kızık diyeceğiz. Kendiniz karak kaldı. Göz
3: gelmiş oldu. Ya gelmişken çıkıp gitti.
5: Harmey. Oysa Harmey. Selamet misin? Çiğne kalay. Çok kalay gitti mi çok kalay? Hayır gidere. Ana arkon üstüne şu var. Hemen maydı çüden tortu alayım. Ya bu Ali semiz kotuna geldi. Bakarak ya. Kobra. Kaç on çıkadı lopurla. Ne mi yap geldiniz? Her gel gide. Oyum atele veri vardı la. Sizge. Çakalaya sibir stop geldim magazinde. Keregemez. Ne geyin? Uzumda var. Vay istiledi hep su dedi mi? Ha uzizde mi? Ben bu sen magazin.
3: Oğlum çüme gireyim.
5: O da yendi. Birincimiz diye yendi. Bileyim şu. Ha ne mod gibi şu bilmiyorum.
0: Hangi ama? Ustaları.

ich. Bir bemor doktor oldi kepti. Doktor, kallamni mana joyini ezsam og'riyapti. Sa doktoram, siz ezmang, og'rimaydi.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bayağıdaylar. Hani avukatımız az yine koyduğunda hızlı küldür olardık. Lekin ya doktorlar doktorlar. Anvarcan.
3: Ha?
2: Abdullah.
4: Oo.
2: İşte yapsın ama.
4: Ne mani işte yapız?
3: İşte nasıl işte mi yaptı?
2: Çünkü iki mahalle nerede? Özülü ha bay hanan ağzı işte yaptı. Ya aslında işte ile de işte ile.
3: Kani?
4: Bence üzülüyor, kapıya koymanın o yüzden yarası yok attı. Gel buluşun hüküm bana. Cüdyem kurmadı kremem ben şöpe canımı bari.
3: Cüdyem sanatta elbette cüdyem güçlü. Şimdi şu cahaya bitti Latife kep kaldı. Şimdi barge bir boydak şaşıp kredi de. Şimdi onge afisyent menüünü bir geç. Bu menüge nimalar nedir? Çize başlayayım. Afisyentim hayran bulup nimaya çizi yapsız menüge. Bilmiyorum, hazır 5 dakikadan kegen bu yerken... Men bugün tanışken kız geldi. Şunun için 5 milyon kımatıra bölgen tamamlarını uçurup çıkartman demişti.
2: İyi Abdullah'cığım karayın. Karayın bana. Gaybullah Hazi'yi peşirip yürü yaptı. Ana. Ya o çıkıp gitmek için böyle yaptı. Tez bal bağlayın. Değil mi? Karacatların tezrağı olsun için Abdullah'cığım.
4: Esselamu aleyküm. Ege canım. Karayın ki yakışık oturduyuz mu? Çerçemesinden oturduyuz mu?
5: Yaxşı Ahmad, bu iş sabah bakmısınız. İşləriniz yaxşı var. Gəti bak, buradasa da xeymat qoyub durub bana, Abdullah Joa. Gəti, bu kafeyə gir, qoptar qoyub kələbədə. Dəbə o şöp, keçə olgə porsiya bugün qədər qoyub edə. Dəbə o qısı kəb. Narxı isə oşu-oşu.
4: İndi keçə məbədə küçüge qarəgən oynanı aldı oturməgən mi deyiz?
5: Ha, oynanı da aldı oturmadım.
4: Ana, hammasi tushunarli, bilasizmi? Biz oyna oldiga o'tirgan mijozlarimizga ovqatni ko'proq qilib suzib beramiz. Bu reklama, birodar, reklama.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zode, keçeyi gideyim ben, uçuraştayım mı?
2: Ha, uçuraştım. Az yine keçip geldi. Gelip orkadan kuzum bekitip, agar kimligimni topolmasang, bitta olib qo'yasan de. Shuning uchun uchta ismimni aytgan dedi.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: Birinchisiga Ludovik 14-chi dedim, ikkinchisiga Del Piero dedim.
3: Keyinchi? Keyin nima dedi?
2: Keyin baribir topolmading. Oxirgi ismimni aytgan dedi. Men bo'lsam Napoleon 3-chi degandim, baribir topolmading dedi.
3: Nima? Keyin uni o'pdingmi?
2: Ha, nima qildi?
3: Esing joydami? Ko'rganlar nima deb o'ylaydi?
2: Hech kim ko'rgani yo'q, Nazo.
3: Sen qattan bilasan. Balki bittasi pinxona kuzatib turgandir.
2: Nazokat, agar bilsang, men ko'rgan tushi boshqasi ko'rishi mumkin emas, o'rtoq.
1: 2 dugo

0: Bir odam ko'prik ustida turib, daryoni suratga olayotganida, uning oldiga bir ayol yugurib kelib debdi. Ana bu yerda bir odam cho'kayapti.
1: Afsus xonim, plyonkam tugab qoldi.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Zorma az aşk.
1: Namaz neredesin? Ançeden bir rımın akan gibi boşaşma geldi.
3: Tuyumlu şuna kapılajdı. Yok ki bir bu su boyudu çırayla kılıp utkazış niyetim vardı. Tuyum bu diyor, lakin sevimli hatının bilen mazakıp damlamamız.
1: Canım, bu yerde akullalar yok mu ki?
3: Borlu gücün hem sana hop geldim de.
1: Ay, hazırız kursun.
3: Azizem, 32 ayalı. Sevmez. Yüklü canzat ne geldin bilesem mi?
1: Ne meyken o?
3: Ne meyken o uzun ben bilmiyim ben o. Lekin hazır üstüne abdeşeşki hareket yapıyorum ben. Asalım bunu gavaya aralıları deyip koyuşup da yürüyün. Bitti şuan kapı çıkarmış.
1: Mal yürüyün. Olsun mahlukiz. Yürüyün mi yordu ya?

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Abi deyim ben, potçam yok mu deyim ben ha? Potçam yok mu deyim ben? Ne karayın hapa? Sizge bir nümer ir gerek.
3: Zahar çeken siz ha?
2: Ya bunu şaptırayım. Ben sizge dımakçı bu genim bekliyorum.
3: Hiç kim işitmesin mi?
2: Aynen sizge atalgen soğuğa bu hapa.
3: Uy soğuğa değil soğuğa, zor soğuğa.
2: Umurumda soğuğa olmak ben buranın taşına. Soğuğanı görme genekensin. Bana bu, şu soğuğanın instrukciyası. Kullanma.
3: Kullanma.
2: Yani şunu okuyup görürsün de.
3: Hop.
2: Basıp işe doğrasın.
3: Hop.
2: Ha gittim.
3: Çoşmayın görgü ettiniz. Tahkit yapsın.
2: Ya vaktim yok ben.
3: Uy yaşama görülüyor.
2: Nime dedi instrukciya dedin mi?
3: Kullanma.
2: Kani? Bu erkeklerinin elektrileştirilgen nar biyorobotu Kibrik Hoşumcan.
3: Nar diyen erkek Kibrik Hoşumcan.
2: Kani köreylikçi?
4: Salam, asalım, şakarım, havadım, parvardam, www.bolichka.
2: Vay, ölmesi! Asalım dedim mi? Umurumu lan bırak bu ne kadar şirin sözlerle işitmeyken mi? Bolichkalı gibi mi? Kaydan bulup da bu. Kani, Hoşumcan içmeydi, çekmeydi. Bolichi mümkün emez. İçmeyken, çekmeyken erkeğe de uzu yok. Hoşumcan kızlar bilen yürümeydi. Bir gönü ayarlarga kız alaytırmaydı. Çünkü onge tölkelerge kız alaytırmaslık için mahsus maslama urnatılgen.
3: Maslama? Yok ya.
2: Bilmedin mi bu maslama bunu kayrıge urnatılgen? Yani şu maslamadan hemen erkeklerge bir boşta urnatılgen.
3: Sen bir kere?
2: Asasıysa Hoşumcan o daima rüzgar işlerige tayyor.
3: Kanaka rüzgar işler? Kani?
4: Ahlatka.
2: Ahlatka degani musur tashib kelsa kerak da. Rosa chimosini chiqarayapman-da endi buni mana. Bitta musurga ham chiqarib yuboraman. Qo'shinlarning oldida risobga qilaman. Mana buni sovg'a desa bo'ladi. Hoşumcan har qanday vaziyatda ham tayyor turadigan dastur bor. Masalan, uyingizga o'g'ri tushdi. Qani? O'g'rilar.
4: To'xta. Ko'zingni o'yar. Saçını yula, içeğin neyse
2: Vada! Vada! Küçüğü diyem gereği yok. Bırak mehman geçeceğiz, taşak geçeceğiz. İt yokuşup kurgulap durur erken. Oy, zora gereği. Oy, hamması yakışı. Yani Hoşumcan zor hayda uçu. O her kandayı gayi kodumunu boşuna eğlendirip gitadı.
5: Fukaro, siz tezliğini aşırdınız.
6: Salam, ben Ravşan Kamilim ben. Trasa gozok mu?
2: Hey,
7: Hangama ustaları.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Jahonning eng qonli, eng ayanchli va eng kulguli urushi bu qaynona kelin urushidir.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk yap.
1: Yaş, aile.
4: Az aş, kino yaktı mı?
5: Vay, dahşat eken ha. Ye, anciden beri buna mazı kıma geldim. Tesiz opçin.
4: Her ayda bitti yeter dedi. Ne mi gereği sen yani? Bir karşı vaktim var mı?
5: Vasteke, haligi sevişkarlarını karayın. Cüdayan birbirine mekribonu. Sevgi şuna kabusa. Ne madiysiz?
4: Mayla. Kul gapirma. Qorni ochdi mı?
5: Judayam, bo'riday.
4: Kafegami, restorangami, kiramizmi?
5: Bo'pti. Nima beras?
4: Nima bering?
5: Hamma narsa.
4: Hamma narsani sug'dira olasanmi?
5: Sug'diramiz-de.
4: Xo'p, bo'pti. Gap bo'lishi mumkin emas.
5: Ha, aytganday, vostaka. Nima deb o'ylaysiz? Boyagi aktrisa bor-ku, Anjelina Joli. Agar o'shani yuzini umuman o'zgartirib, olmaday yetilib pishgan lablarini olib tashlasa, qomatini qo'pollashtirsa, kimga o'xshaydi, ha?
4: Shu ham savol bo'ldimi? Qanishda sanga o'xshaydi?
5: Voy!

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Canım, yoğuluyumda şokulu yıkmazsan o milçe bolu oturuyor. Hop, sanki şu anama. Ha, mi yıkılarsa? Hoy, tinçkini ki tuvali iltimas.
6: Uf, siz fakat ket valışı oylaysınız. Manna maklaman. Bitti ozum katta uydu.
5: Buldu asalim. Uşuna kapaydı çi. Hoklagen bitti rasımını alıp. Pırpas karab dursun. Uzun kelesen. Hali ki Yaponya'da. Gretsiyada çüken rasımlarımız bol ku. Uşan olgen.
6: Mayli. Yoliz bey hatlar bulsun. Maya kare. Agar begona ayollarga karasiz. Oldurama. Eslap kolin.
5: Hop. Mani canım yagonam sansan ku. Nima olib kelasanki safardan?
6: Hech narsa kerak emas, hamma narsam bor-ku. Voy toba. Ketmasizdan sog'inishni boshlayapman-a. Ketganingizdan keyin nima bo'ladi?
5: Ha, mayli, bo'pti. Ozoda, hozir bu o'zim ketadi. Bo'pti, o'zing ehtiyot qilgin, xo'pmi?
6: Uf, baribir ham ishonmayapman.
5: Ozo, nimaga ishonmaysan? Tushunmayman desangi. Bu nima?
6: Zubnoy pasta.
5: Nima qilaman zubnoy pastani? Bor-ku hamma narsam.
6: Bu meniki. Boshqacharoq-da? Yo'qligimda yana yangidan yangi teshiklar orttirib olmayman deyapman-da?

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Vay vay vay vay vay. Vay da. Vay mıknım. Vay miyem. Vay mıknım. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay.
3: Vay Anderson. Ne mi oldu? Vay
2: Hatem.
3: Ha?
2: Razı bugün.
3: Vay vay masam. Ne olarak değilsiniz?
2: Ketip kalıyım durumdan.
3: Vay bu araçak nasıl çıkardın? Ketersiz beni korkutmayın. Edeceğinizin ne mi oldu?
2: Vay mazam yok. Mazam yok Ali Emre. Tiz yardan getirip anka mazam bu miydi? Vay vay.
3: Doktor
2: Doktor Kinal. Ketiz mazam yok. Doktor Kinal. Ben uzun bile ben katlarım yine ona.
3: Doktor.
2: Hazır.
3: Vay kokura abiyiz.
2: Alo alo. Uy uy uy uy uy uy uy bakalım. Alo.
3: Vay edeceğim.
2: Tiz yardan mı bu? Tezakillerin.
3: Katiz ağrı attın.
2: Vay ketip kalayım durun ben.
3: Bakın ketersiz buna kadar.
2: Vay alo alo. Ana ana üzüldü. Üzüldü ya. Üzüldü ya.
3: Uy uy. Kulakalı ben. Bulmasam kaykıkta. Vay onu hakkı ben yedeceğini
2: tıra. Sen bana doktorunu bilmiyorsan numarını. Uy uy.
3: Adacanısı var. Vay Veli o adam korkup gitme etti ya.
2: Alo.
3: Ana geldi.
2: Vay vay vay vay vay.
3: Bana gel gelin doktor.
2: Vay vay vay vay.
4: Kana.
3: Bana doktor gelin.
2: Vay vay vay.
4: Biz tez yardımdan biz.
3: Vay vay çetiz geldiniz doktor.
4: Vay vay. Biz haliga anaqa deyişadi.
3: Nima vay? Qo'ng'iroq qilib, tuzuk qo'ng'iroq qilib ulgurmadik. Adresimizni ham aytib ulgurmadik. Bir marta kelib qoldingiz.
4: Biz anaqa deyişadi. Ya'ni masalan ha, super tez yordam deyişe. Super tez yordam. Vertolyotda kez, vertolyotda.
3: Hey, doktor. Menga qarang. Mabodo, anu Ortiqaliyani tanishi mi, qarindoshi emasmisiz?
4: Ortiqali, Portugaliyaga balo bormi hozir? Bemorni qarang. Qani, tomiri bering.
3: O'xshatib turibsiz, sal. O'zingiz chiqingda,
4: tushunasizmi? Bay, bay, bay, bay, bay.
3: O'zi tashavvur men dedi jonis o'zi tutdi
4: Tamirus tortishus
3: Tamirus tortishus
4: ha
3: bu qanaqa kasal doktorjon
4: Eris Tamirus tortishus kasaliga duchor bo'l
3: Voy bo'lmasam
4: ya'ni masalan o'zimizni joylari tilda aytganda tomir tortishi
0: Hangoma ustalari

0: Jazz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Azizim, televizörde yakışırı o narsala bor mu? Vay ne malan kurvasız?
4: Kuzum ben bilmiyorum. Kuzum yine mi yaş kurulsa uşan kurvanma?
2: Hazır bir pas durup benim serialım boşlanandı. Uşan kuriyelik?
4: Yaşı, yani anı cinliçi serialiyim mi?
2: Hiç am cinliçemez. Numalarınıdır organsı boladı uşa seriallardan. Tövbe. Vostaki, ondan kurasız bitti faydalı iş kısız. Ce yakışı iş bulardı de.
4: Hoş, nima hizmet var?
2: Axlatni tashlab kelsiz. Men ungacha serial ko'rib turaman, xo'pmi?
4: Asalim, jonim, o'zi endi o'tirdim.
2: Ye, undan oldin nima qilyapsiz?
4: Ha, undan oldin yotdim.
2: Bo'ldi qilingni, hazillaringizni to'pa qildim. Shu kichkinagina ishni ham qila olmaysiz. Men hali uylarni tozalab, ovqat qilishim kerak. Bugun oyim kelaman degandilar.
4: Jonajon, kiyovlarini ko'rgilari kelib qopti-da. Bitta narsaga besh ketaman, azosh. Xudo bor de. Bugun kakras gapim bor. Kechroq kelsam, onajoning bilan mazza qilib gaplashib, zeriktirmasdan o'tirgan. Xo'pmi?
2: Uff,

kesmedik. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Süyek süyegim geçe nüretip gittin. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Süyek süyegim geçe nüretip gittin. Mini şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye. Umrum uval zayi gitmez mi diye. Yetmez mi diye. Yetmez mi diye. Bir gün azarların yetmez mi diye.

0: هنگامه استلره.
1: اولاً بار السلام علیکم حرمتلی تماشا بیلر. من وزی کم من؟ من بختیار زریپوف نین خوشنسی غیره جان احمدو. کورب تروسیلر بایم پسراق مرتبم بلد بگنه بلن. اون استوگه جده چرایلی من. شونی چون شو ارده اتنگن قزلردن التماس من سیف قومیلر. من بربر سیلرگه اولانا میمن چونکی بیوک آدملر تنها یشش کرک. منی هم بله من قزلر سیف قولده منی. البته قیرگه بازم قزلر سیف قولده. نمکلی من هم سیلرده قینه ماخشی مست من. من یوزم توسبم که ماخشی دم لیکن بربر قزلر سیف قولشده چونکی پیگورا سات قویده. Gördüler mi? Gap bilen bolip sizlerde bayramıyla ben tabriklaş İslam çıktı. Beni körüp durur sizler için katta bayram bosa gerek elbette. Ben özü Andijon Paxtachilik İnstitüde okuyayım ben. 5. kursta 8 yıldan beri bir damla aytadı. Ha Ahmet'im haliyan bitirmediyim mi? Desa, ha endi damla biz Absalom'a okuyap biz de. Absalom kılıyap biz. Ketkenden ki senin ne işin var? Burası balası ben bitirem yok mu? Ne işin var? Özün 70'e girip haliyan aspirant olup yürürsen ben seninle sorardım mı? Bizi Andijon Paxtachilik İnstitutu'da 3000'den ziyat student okuydu. Alo buhalarga okuydu. Bittası. Masalan mi? Bir ortayam törüm yok. Hamması 3. Bizi Andijon Paxtachilik İnstitutu'da ben kana kılıp kiru oganım aydım. Hazı aşk yoralik. Ben başkalarga okşap tanış biliş yok ki pul arkalı kirmegen ben. Ha? Ben kellem belen kirgen ben desem işam eyle. Lek aşkarali nimeligini bilemem. Mesela aşkarali bu karılarda bitinin oluş degenemez. Aşkarali degeni öz özünü tankıt. Mesela birinci kurs studenti, beşinci kurs studentine tankıt kılışı mümkün. Eğer kalta yegiz kesem. Bu düşündeki student damlarını tankıt kılışı mümkün. Eğer egzamından yıkılgiz kesem. Şuna kal. Etibariler için teşekkür, rahmet, hamveylerge.
2: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zoha, doğrusunu etken, o zaman kanaka yigitle yokadı?
2: Eğer o çığını etediyen olsam, menge sarık saçlı yigitle yokadı.
3: Ne mi gene aynen sarık saçlıysa?
2: Bilesen ki, bana hem manarsam bir-birge mos buluşunu yoktırma.
3: Çünmadım, kanakası ki?
2: Çünkü ki, aldığına alıp koyan birbirlerim orangiyem sarık. Çünkü yigitlendiyem sarık saçlısın, topuşum kere.
3: Kanakada gazeteye ilan versen bularken?
2: İş birer mi kendime deysene?
3: Bu masamca, bana mesela bitti studenti ilanını okup alıyordum. Onge göre, o dişizge yordam veremem. Yani, abet bilen keşke avukat izleyişi, uz boynumge olamam diye yazıktan. Eğer sana şunaka ilan yazsın, belki okşap kalır.
2: Belki, bilesem mi? Geçe manam bitti ilanını okuyandım. Onu studentmez, yanıp getken tavuklar firmasını direktör yazgen eken.
3: Hoş, ne madem yazıptı?
2: Kovrulgen cocelerini optimige sotaman deyip yazıptı. Ahmak, otta yongen tavukları bilen, biznes kımakçı boptı.
1: İki Dükkanı.

harbiy xizmatda. Kamalov, safda hammadan oxiri turdingiz. Sizga navbatsiz 2 naryad. O'rtoq starshina, mantiq qani? Axir kimdir baribir oxirda bo'lib turishi kerak-ku? Mantiq shundaki, kimdir oshxonada kartoshka tozalash kerak.